0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz giden yâre.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Kuku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Rutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.
1: Eledim, eledim. Öyle geledim. Aynalı beşikte yavrum. Bebek beledim. Büyüttüm, besledim. Asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

Kuy FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

için sonsuza dek buradayım. Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Bir hoş bir hoş bakar, seni beni yakar, çabucaklar yıkar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
5: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun. Beğenin

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.

0: şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİME

0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 02. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın kliması.

0: Yardım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın kliması.
1: Size özen %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular

0: Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Aşıksan dinlersin. Kaptan Aykut, Kaptan Aykut. Yayındaysan dinlersin. Eyvallah.

0: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi Mersinli Ciğerci Apo.
1: Kaptan Aykut yayında.
2: Vallahi gruba yazdım, dedim ki saat 14'te kafa dağıtmaya gideceğim radyoya. Radyomuzun sahibi, değerli patronumuz Ramazan Sezgin. Vallahi Erik Dalı'yla başlarsan seviniriz demiş. Eyvallah, Erik Dalı'yla başladık efendim. Selamun aleyküm. Efendim, huzurlarınızda olmaya başladı. Kaptan Aykut yayında olmaya başladı. 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a. Haziran'ın 11'inde, Perşembe gününde saatler 14 yaptık. Bölgenizin en tutkulu radyosu 105.0 Tutku FM'den kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletelim arkadaşlar. Hareketli şarkılarla devam edeceğiz. Ağır şarkılara da yer vereceğiz tabii ki. Arabeskin dibine inmeye başladık. Ama ilerleyen dakikalarda yapacağız bu işi. Evet, Erik Dalı ile başladık efendim. Yine biliyorsunuz, Kaptan Aykut'un değişilmez şarkılardan bir tanesiydi. Erik Dalı ile başladık ama sabahları yapıyorduk buna yani. Ama ne oldu? Güzel bir hareketli şarkıyla Erik Dalı ile başla denildiğinde tabii emir demiri kesiyor. Evet. Efendim, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, sehir halinde bizlere kulak veren bütün Tutku FM dinleyicilerimize, bütün gönül dostlarımıza kucak dolusu selamlar. Müslüm Baba'yla devam edelim o zaman. Bütün sevenlere, sevilenlere, aşık olanlara, bütün dostlara, bütün radyomuzu beğenerek ve severek dinleyen bütün dinleyicilerimize armağanımızdır. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp istek hattı. Bu yönden, WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Haydi bakalım, rastgele kardeşim.

0: Seni sevmeye devam. Çok güzel bir Baba Müslüm şarkısıydı, gönderdik efendim. Tutku FM Türkiye'de Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kaptan Aykut yayında Instagram adresimdir. Bana buradan DM yoluyla da ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Tutku FM Türkiye .com üzerinden de internet aracılığıyla bizleri 7/24 dünyanın neresinde olursanız olun dinleyebiliyorsunuz. Samsun çevre il ve ilçelerinde de 105.0 frekansından da bizleri dinleyebilirsiniz. Evet, Lüks Store'dan Yahya ve Şura kardeşlerime kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Lüks Store'dan Yahya ve Şura kardeşime, çiftlikte bu da biliyorsunuz. Selamlar, sevgiler olsun kendilerine. En güzel şarkılarımızı, gerçi mağazaya uygun şarkılar çalamıyoruz şu anda, kusura bakma güzel kardeşim. Ama adını zikrettik, bu bize yetiyor, sana da yetiyor diye düşünüyorum. Selamlar olsun yanındaki bulunan Şura'ya ve sana Yahya kardeşimize. En güzel şarkıları ve türkülerimizi gönderelim. Evet, sevgili Erdal abi, Erdal Demir kardeşim yayınlar diyor. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin abi, eyvallah. Güzel ve özel şarkılar sana gelsin. Sevgili Enes Köse, hoş geldin güzel kardeşim diyor. Eyvallah Enes abi, sen de radyomuza hoş geldin. Şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla devam edelim. Bu şarkı radyomuzda pek fazla dinlenmeyen bir şarkı. Dinlenmeyen derken çalmayan bir şarkı. İnşallah sizler de zevkle güzel bir şekilde dinlersiniz. Kaptan Aykut farkıyla tabii. Eyvallah.
1: Kaptan Aykut.

0: Samsun bizi dinliyor. Kaptan Aykut yayında.
1: Hastasıyız dede.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
4: Kaptan Aykut.

0: Efendim yayınımız en güzel şekilde devam ediyor. Tutku FM Türkiye'de Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken mesajlarımız var. Mesajlarımız doğrultusunda devam edeceğiz. Şengül Hanım mesajını göndermiş. Bütün tekstil çalışanlarına ve benim yanımda bulunan tekstil elemanlarına ve Engin Ustam'a Derya Bedavacı'dan Yok Öyle Bir Dünya şarkısını istiyoruz. Kolay gelsin Aykut demişler. Eyvallah Şengül Sarı. En güzel şarkılar sana gelsin. Ve ayrıyetten de sevgili Anıl Çolak. Güzel şarkıları sana armağan edelim güzel kardeşim. Ve SS Klasik Samsun grubumuzun adı. O da bizleri dinliyor. Oradan sevgili Enes Köse. Selamlar sevgiler olsun. Bakalım daha başka bizleri kim dinliyor. Sevgili Bilge. Bilge Hanım'a da en güzel şarkılarımızı gönderelim. Şimdi Kamuran Akkor'dan gelecek. Allah Allah. Sevgilisi arabesk gibi olan, arabesk gibi kokan sevgili sana armağan. Hadi bakalım.
1: Kaptan Aykut yayında.
2: Kaptan, bekleme yapma.

söylüyor be Aynur ablam. Aynur Polat'tan geldi bu güzel şarkıda, gönderdik efendim. Devam ediyoruz. Allah. Radyomuza mesajlarınız için 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp attı. Şeyma Gürel mesajını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin tüm Tutku FM ailesine, sevgiler selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bir isteğimiz olacaktı. Tekstildeki ablalarım abilerime gelsin. Zeynep, Hatice, Özlem, Necla, Engin Usta, Berkan, Berkan Usta mı yazmış artık valla. Songül, Emine teyze ve tüm atölyedeki herkese gelsin demişler. İhtiyacım var şarkısını çalarsanız mutlu oluruz. Valla o radyomuzda var mı bilmiyorum ama ben de çok seviyorum o şarkıyı. İlk duyduğumda böyle hüzünlenmiştim bile yani gerçekten. Bir bakalım, inşallah vardır. Yoksa da sıradaki şarkıları armağan edeceğiz sizlere inşallah. Bilge diyor ki teşekkürler. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısını çalar mısın demiş. Bilge mesajını göndermiş. İlerleyen dakikalarda şarkılarımız biraz daha ağırlaştığında göndereceğiz. Beklemede kal. Şimdi Ahu Gözlüm Bergen çalışması. Sonrasında buralardayız efendim.

6. ayda vallahi. Ne ara geldi 6. ay ya? Yemin ediyorum var ya. Su gibi akıp gidiyor. Ömür dediğin nedir ki be gülüm? Ben senin için diyor ya. Efendim en güzel şarkılarla Tutku FM Türkiye'de devam ediyoruz. WhatsApp iletişim hattımız 0542 744 6555'ten gönderebilirsiniz ve daha sonra Kaptan Aykut yayında Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. DM yoluyla da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bekir abime selam olsun. Eyvallah. Afilli turda Afilli Oto Aksesuar'a selam olsun. Afilli Oto Aksesuar biliyorsunuz kuşun yanında. Selam ve sevgiler olsun sevgili Emrah abime ve Bekir abime. Kucak dolusu selamlar. Kurban olduklarım. İşiniz rast gitsin. Aracınızla alakalı her türlü aksesuarı, her türlü alet edevatı, sileceğinden tut, lastik şişirme aparatı, daha sonrasında yağsından tut, aküsüne kadar ne istiyorsan Afilli Oto Aksesuar'da sizlerle. O da zaten kuşun yanında. Opet'in bitişiğinde sevgili Bekir abiyle Emrah abime selamlar, sevgiler olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Rabbim birinizi bin etsin abim benim. Canınızı yerim. Bu şarkı da size gelsin. Cansınız. Sevgili Samsun City Instagram adresi sevgili Ferhat abi. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımı ileteyim sana da. En güzel şarkılar sana gelsin. Sevgili Samsun City Instagram adresini takip eden bütün Samsunlular bir kere daha takip etsin. Sevgili Ferhat abimize en güzel şarkıları gönderelim. Ömür abiye selam olsun. Kral hayırlı yayınlar. Ömür Eşici ben. Sıradaki şarkı benden tüm Tutku FM dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanet demiş. Eyvallah. Eyvallah. Bütün çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Haydi bakalım. Devam ediyoruz efendim.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Kaptan Aykut yayın.

0: Tüylerim öyle bir diken diken olmuştu ki anında aklıma bir şeyler geldi. Şu anda size paylaşmak istemiyorum. Çok derinden, derinden ve derinden yaraladı bu şarkı. İyi yayınlar kardeş diye gelen bir mesaj. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Şimdi Afilli Oto Aksesuar'ın değerli sahipleri Bekir abi ve Emrah abi, selam olsun. İbrahim tatlı sesten güzel bir şarkı göndereceğim onlara. İnşallah kabul buyururlar. Cansınız abi. Ergin Otomotiv, sevgili Kavaklı Murat Usta, selam olsun. En güzel şarkılar sana gelsin. Yiğit, babana söyle radyoyu açsın hemen. Vallahi ondan sonra bizi niye söylemiyorsun diye kızıyor bize, darılıyor, kurban olayım ya. Selam olsun sevgili Kavaklı Murat Usta'mıza, sevgili değerli oğlu Yiğit'e. Çok güzel şarkı ya. Vallahi Hatice Hanım gerçekten çok duygulandırdı beni bu ilk dinlediğimde. Sevgili Muhammed Ulutaş 55, eyvallah, teşekkür ediyorum. Instagram'dan canlı yayındayım arkadaşlar şu an. Kaptan Aykut yayında. Benim profilim açıktır zaten. Gizlimiz saklımız yoktur. Şeffaftır yani. Instagram'da Kaptan Aykut yayında olarak canlı yayındayız şu anda. Yiğidim kardeşim, selam olsun, cansın. Eyvallah Mertcan'ım, Mertcan Turan, hoş geldin güzel kardeşim benim. Aykut abim candır diye, eyvallah eyvallah güzel kardeşim, seviyorum seni. Ama oturamadık vallahi, bak alıp benim koluma götürmüyorsun. Abi gel seni çalıyorum bu gece demiyorsun hiç yani. Eyvallah. Hadi bakalım devam ediyoruz. Instagram'da canlı yayındayız. Takip edenler zaten hemen geliyor. Turgay Bayram'a selam olsun. 14.52 saatler Tutku FM Türkiye'de.
1: Kaptan Aykut.

0: Türkiye radyolarının en damar programı.
1: Bu şarkı da var ya, çalacağım şu andaki hüzün şarkısı, gideceği yeri çok iyi biliyor. Sana yemin ediyorum var ya, o gideceği yeri öyle bir biliyor ki, nokta atışı yapmazsa ben de bu radyoyu bırakırım. O kadar söylüyorum. Gideceği yeri mutlu etsin bu şarkı. Yo, mutlu etmesin ya, perme perişan etsin. Hadi bakalım.

0: memnun etmedi.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

benim klasik araca vereceksin bu şarkıyı. Çiftlik caddesine gireceksin. Açacaksın biraz daha sesini polisle, polis abilerimize ve dışarıdaki dışarıdaki insanları fazla rahatsız etmeden bu şarkıyı ufaktan vereceksin abi. Abi ufaktan. Ufaktan abi. Bu Z, M, A, Y, bu nesiller bu şarkıları bilmez. Ferdi abime selam olsun. Ferdi Yılmaz. Eyvallah eyvallah. Ferdi abi en güzel şarkıları armağan edelim. Bu şarkıyı özellikle ve özellikle kendisi istedi. Kendisine ve bütün dostlarına, bütün arkadaşlarına ve Emre. Emre vardı bizde bir ara. Ne oldu baba o? Joker miydi o da lakabı? Selam olsun sevgili Emre'ye de. O da büyük bir rahatsızlık geçiriyor şu anda. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Son durumunu bilmiyorum. Yanlış olmasın. Sevgili Ferdi Yılmaz'a, Ferdi abiye en güzel şarkıları gönderelim. Şimdi benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir abim dinliyor. İbrahim Koyuncu. Çok sevdiği biricik kızı Aslı için ve değerli ailesi için Müslüm Baba'nın bu güzel şarkısını istiyordu. Bu şarkıyı da kendisine ve biricik kızı Aslı için, Aslı kardeşimize armağan edeceğiz. İbrahim abim, İbrahim Koyuncu, jant lastiklere gönül veren adam. Abi bana mengel lazım ya. Biraz böyle offset'i 5.5 falan olursa iyi olur. Çünkü SS kapak takacağım abi ya benim arabaya, etikete. Valla

Vallahi güzel böyle bir ayarlama yaparsan sevinirim abi. Talip Öksüz, ne yapıyorsun Aykut abi, iyi misin? Eyvallah Talip'im, iyiyim, sen nasılsın güzel kardeşim? Tutku FM'de yayındayım. Emre abim de dinliyor şarkıyı. Eyvallah eyvallah. Emre abiye de selam olsun. Ferdi Yılmaz, İbrahim Koyuncu ve bütün dostları için geliyor. Ve bu şarkıdan sonra da sevgili Zeynep Hanım'ın istemiş olduğu bir şarkı. Sebat Akkiraz'dan Ses Verin Sesime Dağlar şarkısını 20 gündür ayrı kaldığım iki evladım için çalar mısın? Kızım Ceylin ve oğlum Rahman için demiş. Rabbim her ne olursa olsun evlatlarımızı bizden ayırmasın. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Çok kötü bir durum. Haydi bakalım devam ediyoruz.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

efendim, en güzel şarkılarla devam ediyoruz yolumuza, yolculuğumuza. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp istek hattı. Serkan Nişancı ile devam edeceğiz. Sevgili Kavaklı Murat ustamıza selam olsun. En güzel şarkılar sevgili Kavaklı Murat ustamıza, Ergin Otomotiv'e. Kirazlı Ataş'ında kendisi. Birazdan adresini vereceğiz ki bütün motor, mekanik, alt takım, üst takım, yan takım, sağ, sol, ön, arka, ne varsa bütün araçlarınızın periyodik bakımını sevgili Murat Usta, biliyorsunuz ki Kavaklı Murat abimiz cansın. En güzel şarkılar sana gelsin. Evet sevgili Nergül yengemize de selam olsun. Kolay gelsin yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Nergül yengem, bir taneci yengem, hoş geldin. Samtex'in bütün çalışanlarına armağan edelim en güzel şarkılarımızı. Bir gün olsun sevgili Bekir abim, of kolayı da almış, kurban olayım sana ya. Onu buzluğa at da geleceğim ben, hadi. Cansın ya. Bu şarkı da sana gelsin Bekir abim, Bekir Yalçınkaya. Sevgili Emrah abim, cansınız ya. Afilli otaksi sonra gelsin en güzel şarkılar. Bu güzel şarkıyı da size armağan edeyim. Haydi bakalım.

0: 15.28 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini ve haftanın dördüncü iş gününde yayınımız en güzel şekilde devam ediyor. Ve bizim bir Kavaklı Murat ustamız var, kurban olduğum, canını yediğim. Farı yanlış almış benim arabanın farını. Cansın abi ya, seni seviyorum güzel abim ya. Vallahi başımıza ne geliyorsa nazardan geliyor. Ne geliyorsa başımıza bu yani insanların çekememezliklerinden geliyor. Benim aracımın her gün bir sıkıntısı var. Neden? Çünkü bir nazar. Çünkü her gün bakıyoruz aracımıza. Her gün tertemiz evin önüne koyuyoruz ya. Evin önünde arabanın başına bir şey gelir mi? Geliyor baba, geliyor. Vallahi geliyor. Klasik bir iki aracımız var. Şahsımıza ait. Yani gören o maşallah diyenin bile yani bir kere değil 4-5 sefer maşallah demesi lazım. Bana deseler ki trilyonluk araba vereyim, bana bunu ver, ben binmem kardeşim, almıyorum. Ben klasikçiyim, klasik seviyorum. Eskiyi seviyorum, eskimişi değil. Sevgili Kavaklı Murat ustam, Ergin Otomotiv, selam olsun benim güzel abime, yakışıklı abime. Sevgili Murat ustamıza, Kavaklı Murat'a, Ergin Otomotiv'e selam olsun. Gülsan Sanayi Sitesi yıkıldı biliyorsunuz ki, yeni yeri. Örnek Sanayi Sitesi İstiklal Caddesi'nde, İstiklal Mahallesi'nde 52. sokakta. Tekiköy'de arkadaşlar, sevgili Ergin Oto. Sevgili Kavaklı Murat ustam, bütün aracınızın ön, arka, alt, üst, bütün mekanik işlemlerini tek çatı altında yapabileceğiniz tek yer. Evet sevgili Kavaklı Murat ustam. Selamünaleyküm, ben Esmir Oto Yedek Parça sahibi Murat Sağlam. Şu anda işletmemizde seni dinliyoruz. Cengiz Gargar'dan Gün Doğmaz parçasını tüm Tutku FM dinleyenlerine, personellerime ve tüm ustalarıma ve Esmir Oto'yu tanıyan bütün herkese selam ve armağan olsun diyor. Gönderir misin kardeşim demiş. Eyvallah sevgili Murat Sağlam. Esmir Oto Yedek Parça'nın güzel de değerli sahibi cansın abi. Etkin'in bu güzel şarkısı gelsin. Ondan sonra inşallah dediğin sanatçımızın da şarkısını göndereceğiz kendisine ve bütün sevenlerine. Şarkıya bak, Etkin gelsin. Senin diyor bir hükmün diyor kalmadı bende. Ne olursa olsun canımdan bezdirdin diyor. Bu aşkı diyor ben değil sen bitirdin diyor. Ne diyor? Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Bugün diyor sana ne diyordu? Bugün diyor seni deli gibi seven dün başkasının uğruna ölecekti diyor. Kanma kardeşim, kanma. Sevme. Aşık olma, yanma. Seni bırakır 3 ay sonra başkasıyla evlenir be kardeş. Yapar, herkes yapar.
1: Çok zaman oldu.

ne demek istediğimi işte o zaman anlarsın. Tabii ama artık çok geç olacak. Gözümden düşeli çok zaman oldu. Kalbinin bir hükmü kalmadı bende. Aslında bu ayrılığı ben en başından sevmiştim, biliyor musun? Ama yine de inanmayı, sevgiyi, sevdayı seçmiştim. Şimdi dönüp arkana baksan da

0: nasıl bir şeydi ya, vallahi billahi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar en güzel şarkılarla. Sevgili Murat Sağlam. Valla Murat Sağlam bir deterjan markası değil, kurban olayım bak. Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize yani. Cengiz Gargar şimdi konuğumuz olacak. Gün Doğmaz şarkısını dinleteceğiz. Sevgili Murat Sağlam, selam olsun bu güzel şarkıyı. Sevgili şarkının kendi sahibi Cengiz Gargar için. Öncelikle Cengiz kardeşime gelsin şarkı ve bütün Tutku FM dinleyicilerine armağan olsun demiş sevgili Murat Sağlam. Çok sevdiği yakın bir arkadaşı bildiğim kadarıyla sevgili Murat Sağlam. Güzel ve özel şarkılar sana gelsin. Sevgili Cengiz Gargar'a da armağan olsun. Şarkısını kendisine armağan edelim. Eyvallah. Tutku FM Türkiye'den sizlere gelsin efendim. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram'dan da Kaptan Aykut yayında olarak beni takip edebilir. DM yoluyla da mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dostlar. Haydi bakalım.
1: Kaptan Aykut yayında.
0: Sevgili Ali Osman, Ali Osman Keser, eyvallah güzel kardeşim, sana da gelsin ve ayrıyetten de Eren kardeşimize de armağan olsun. Emre miydi, Eren miydi, Ömer miydi? Murat abinin oğlu, selam olsun güzel kardeşim, valla senin ismini unutuyorum ya, cansın.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

15.52 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini. Perşembe günündeyiz. Haftanın dördüncü iş gününde bölgenizin en iyi radyosunda 105.0 Tutku FM'de bugünlük yayını bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte, aynı frekansta, aynı radyoda sizlerle beraber olacağız. Normalde 17'ye kadardı. Vallahi bugün az bir erken ayrılalım dedik. Dinleyen dinleyemeyen herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Suçlu ihsan eylediysek affınıza sığınıyorum. Canlı yayın sonuçta. Dilimiz düşebilir. Yanlış bir telaffuz kullanabiliriz. Hakkınıza helal edin. Affınıza sığınıyoruz değerli dostlar. Kaptan Aykut bugünlük yayını bitiriyor. Yarın bir aksilik olmazsa yine saatler Cuma'dan sonra görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Ta ki o saate kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı cumalarınız olsun. Sevgili Mustafa Liman. Eyvallah, en güzel şarkılar sana gelsin. Mustafa Liman'a. Gurbette olan bütün beni tanıyan herkese kucak dolusu selamlar demişti. Sevgili benden de yakamız Bahadır Taflan kardeşime. Değerli babasına. Ve gurbette kader mahkumu olup da beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. En güzel parçalar onlara gelsin. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: özel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.

0: Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Kültürlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Senden

Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

20-21 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğuna başlıyor. 11 Haziran Perşembe gecesinde gece yarısına kadar Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Ve mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen ilk isteğimize geçiyoruz. Bu şarkı kalbimin sahibi Resul Dal Bey'e gelsin. Seni sevmek uğruna birçok zorluğa göğüs gerdim. Birçok insanı karşıma aldım, bazen yalnız kaldım, bazen kırıldım ama sevgimden hiç vazgeçmedim. Çünkü sen benim en güzel saklımsın. Kalbimde kimsenin dokunamadığı yerde duran en değerli emanetimsin. Her şeye rağmen seni sevdim, seni bekledim ve hala aynı yerden, aynı yürekle seviyorum. Karakızdan Resul Dal Bey'e gelsin. Bil ki özlemim, özlemim de sevgim de ilk günkü kadar büyük. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor Resul Dal Bey. Resul Dal Bey'e armağan olsun bu parça diyor. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz.

sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsun Teyit Pindi C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başkurt, aynı koğuşta yattığım dostlarım Başlarıyız, Recep Büyükdağ, Tunan Çakır'a, Erdal Can Büyükdağ, Tunan Sezer'i, Berkay Ak, Serkan Koloğlu ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ için, Eda Büyükdağ olmak üzere Dört Duvar adlı şarkıya armağan olsun. Rabbimden sizlere sabır niyaz ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırıyor. Seyfullah Başkurt için geliyor.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar abi, koğuşunda olan Melek Alp'i ablam Münevver Temiz'e, kardeşi Yasemin Temizen. Her şeyim çok zor bir gün geçirdiğinin farkındayım. Sen bizi, biz seni düşünüyoruz. Elimden hiçbir şey gelmiyor oluşu, ne kadar zor dualarımı hep seninle tutuyorum. Biz bu günleri de atlatacağız her anımda. Sen varsın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Penceresiz kaldım anne şarkısı armağan olsun diyor Münevver Temiz'e, kardeşi Yasemin Temizen.

0: tutuştum. Hani benim gençliğim.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 20.38 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, mesajınızın en sona şarkı isteklerinizi yazın lütfen. Ahmet Kaya kotamız bir saat dolu durumda şu an için. Çünkü bin felç istek geldi. Bir tanesine yer verdik. Diğerine birazdan yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sevdiklerinizi, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz.

yayınları A28'den Ahmet Muhammed Kıyak birlikte kaderle yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu, Anıl Çimen, Bilal İkinci, Tahsin Bozkurt'a, Hazar Demir, Başar ve kardeşlerime çarşamba açıda olan B12'de Gökşen Gökçe için özgür günlerde görüşmek dileğiyle ayrılık deme armağan olsun diyor Ahmet Muhammed Kıyak.

yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin?

İYNA Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ öncelikli, babam Recep Büyükdağ ve canparelerim Aysun ve Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümit Can, Ay ve Seyfullah Başkurt'a Karayazı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Çivilerimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin, elbet çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin diyerek mesajını sonlandırıyor Erdal Can Büyükdağ. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Dün gece olduğu gibi bu gece de A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajınızın en sonuna yazın. Mesajınızı gönderdikten sonra yeniden düzenle bölümünden düzenleyebiliyorsunuz WhatsApp'tan sevgili dinleyiciler. Bir yazım hatası var mı kontrol edersiniz. Bir yayınlar C4 koğuşundan Ünal Can, Osman Aslan abilerim, Salih Örnek, Cihan Çama, Serdar Keleşi, Murat Çayıra, eniştemiz Onur Ulu, Utku Aksoy, Kamil Kancı, Abdullah Yazıcı ve Harun Yanar'a benden Karayazı şarkısı C4 koğuşu ve Murat Çayıra abime de gelsin, kendine yaslanan dik yürür, hakkıyla yatanlara selam olsun diyor. Ünal Can ve sevdikleri için giriyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı A12'de bulunan canım için Murat Çabuk için masa şarkısını rica ediyorum. Senden bana, benden de sana gelsin sevgilim. Seni çok seviyorum ve çok öpüyorum aşkım. Allah'ıma emanetsin dünyam. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı eşim Murat Çabuk için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sıradaki en güzel şarkılar Samsun City'den tüm mahkumlara ve mahkum yakınlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Samsun City ve admini içinde gelsin tüm güzel şarkılar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da A10 koğuşundan Ahmet Sait Baboğlu'na. Dünyada binlerce ses var ama benim kalbime iyi gelen tek ses seninki. Binlerce yüz var ama benim içimi ısıtan tek bakış seninki. Sadece yüzümü değil, gözümün içini bile güldürenim. Seni çok seviyorum. Ahmet Sait Baboğlu'na armağan olsun diyor.

İlk saatimizde son bölümdeyiz. Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler, Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yönümden kalbimi gelir gelir oyar gelir parçasını sevdiğimi ve Ebru'ya armağan ediyorum. Az sabır, güzel günlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Her zaman yanındayım. Her anı seninle yaşıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanetsin diyerek mesajını sonlandırıyor.

Dün gece yoğun bir mesaj trafiğimiz vardı ama tüm mesajlarınıza yer verdik. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. 21.01 saatlerimiz Perşembe gecesinde. İyi yayınlar Ayrı Koğuşu'ndan tahliye olan Alihan Coşkun. Geçmiş olsun Alihan. Gurbetteki Erzurum Oltu TTP kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköseri, Samet Yıldırım, Efkarlı, Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mukedayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Erez, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Şerik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay, Degil Ali, Oğuzhan, Kurta Muhammed, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akköse, Enes Güdeloğlu, Recep Canas'a, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Ali Soydaş, Muhammed Elize, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikan, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Texas Ahmet Seçkin, Gerçen Bili, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah, Altın Işık, Mirhan Sayala, Nazım Bilgin, Erdal Büyüktağ, Hamdi Çelik, Kerem Çelik, Anıta, Salih Çelik, Kanat Talat, Gürkan Sandıkçı, Betim A7 koğuşuna, Armağan Usun Otogar'da parçası, Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle, Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

düştüm düşler ardına. Gezdim vatanı bir uçtan bir uca. İnsanlar gördüm zevk sefa için. Bir de kabristanlar.

sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi izlediğiniz bir sıkıntı yok. Bizi kafana takma, sen iyisen biz de iyiyiz. Senle radyo başındayım, hep yanında olacağım. Bedenim burada ama kalbim ve aklım hep sende kurban olduğum Emrah Yağçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun, geceyi sana yazdım. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yağçın'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Bilgehan ulaştırmış mesajını, yayınlar. Tüm sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor Bilgehan'dan. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler ve bu parça için bekleyen bir mesajımız daha var. Biz Alihan Coşkun'un ailesi olarak bugün yüreğimizin en hassas günlerinden birinde bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, mesajlarıyla ve duygularıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Varlığınız, desteğiniz ve güzel dilekleriniz bize güç verdi, umut verdi. Bu süreçte hissettirdiğiniz dostluk ve samimiyet bizim için tarihsiz bir değer taşıyor. İyi ki varsınız, iyi ki kalbiniz bizimle attı. Rabbim her birinizden razı olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel günler nasip etsin. İnşallah yarınlara göreceğiz. Size armağan olsun ağaçı her yerde.

Bostanova Spor Salonu sponsorluğunda beraber izlediğiniz mücadeleyi yayınlar. Ben Sevim Yeşilyurt. A4'te yatmakta olan kızım Zerda Doğan Gül ve bütün koç arkadaşlarına, A1'de yatan Neslihan Uzun için sizleri çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Sevim Yeşilyurt'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yayınlar efsane ben. Samsun Kapı'da yatmakta olan Adem Kanık abime selam olsun. Adem abi tezbe gitti. Seni aramıza görmek dileklerimle Allah'a emanetsin. Sıradaki en güzel şarkılar sana armağan olsun. Efsa Selen seni çok seven aşkının sana selamı var diyerek mesajını sonlandırıyor. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Yakıştım seni çok seviyorum, seni çok özledik. Biz çok şeyin üstesinden geldik. Bu günleri de aşarız. İnşallah daha ötesi varsa onları da atlatırız ve bu hayatı sonuna kadar birlikte yaşayacağız. Özgürlüğünü de söke söke alacağız. Ailen olarak her zaman arkandayız, hazırız sevdiğim. Seni çok seviyorum. Gizem Turgut'tan armağan olsun Emrah Turgut'a diyor.

İyi yayınlar A12 koğuşundan Efe Özkan Can Bildiğim abilerin Doğanay Coşkun, Suğur Akın, Timuçin, Kolan Bat, Umut Öztürk, Samet Kalın ve tüm yeni doğan mahallesi gençlerine selam olsun. Giden gider kalan kalı şarkısı armağan olsun diyor Efe Özkan. Yayınlar kapalı C27 koğuşundan göz bebeğim emretimize yazıyorum, her saniye aklımdasın, şu 20 gün geçse de kavuşsak diye gün sayıyorum artık, seni çok seviyorum Erkim. Onur İhtiyaroğlu, Sezgin Pala, Onur Akkaya, Yener Dündar, Refik Dündar, Selim Güven, Enes Yoruklu, Caner Balotto kardeşlerime de selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Fatma Temiz'den Dönle Olur şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Enes Arda Talay öncelikle gurbette yatağın abim Kemal Sarıkırsa canım kanım abim Samet Yıldırım ve Erhan Çakır Can Bildiğim Kadir Eres Ali Aktağ Mert Aktağ Umut Özlük Sinan Kara Çarşamba Kapalı'da olan kardeşim Serkan Kavakçıoğlu'na canımı parçası İrem Özdemir'e ve tüm kader mahkumlarına selamlarımı iletirim. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Kader şarkısı tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Biz bir günde var olmadık, dar günde yok olmayız diyerek mesajını sonlandırmış Enes Arda Talay'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da C7 koğuşuna yatan kardeşim Furkan, Işık ve tüm mahkum arkadaşlarına selamlar. Unutmadık kardeş, mektubun yolda, sen de aramalarını bekliyoruz. Senden de aramalarını bekliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz diyor. Dağlara Küstüman İşi arkası armağan olsun Furkan, Işık ve tüm dostlarına diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, biraz yoğunluk başladı sevgili dinleyiciler ama tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı A7 koğuşuna yatan Tamer Kara Aslan'a gelsin. Mert yürekliğim, güzel gülüşlüm. Ben buradayım kalbim ve aklım. Seninle hayat varsa umut vardır. Zaman ilacın olsun hayatsızım. Gönlünü ferah tut, her şey düzelecek inşallah Sibel'in. Çok güzel gülüyorsun. Adlı parça Tamer Karaaslan için armağan olsun diyor Sibel'den.

Evet, mesajınıza seri bir şekilde yer vereceğiz bu gecede sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar yoğunluğumuz devam ediyor. Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe de Beraberiz en güzel şarkıların adresinde. İyi yayınlar Tutku FM, bize ses olduğunuz için çok teşekkür ediyorum diyor. Bizler teşekkür ederiz. Bu şarkı Kalbenin Yarısı, Cezaevi Duvarlarının Ardında Kalan Resul Dalbey'e gelsin geçen her gün özlemini biraz daha büyütüyor ama sevgimi eksiltmiyor. Bazen içimdeki hasret bir deli gömleği gibi dar geliyor. Belki seni bekleyen, sana inanan ve seni seven kara kız burada. Bu gece bil ki seni seven, bekleyen, sana inanan ve seni seven kara kız burada. Bu gece deli gömleği senin için gelsin. Resul, kavuşacağımız güne kadar kalbim hep seninle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor.

Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkı ekleyelim. İyi yayınlar Samsun Kavak S tipi A26 koğuşuna yatmakta olan eşim Caner Çırak. Özlemin bazen gözlerime yaş, bazen yüzüme tebessüm oluyor. Çünkü seni ne kadar özlediğimi biliyorum ve bir gün sana kavuşacağımızı da inanıyorum. Bu Sevda Bitmez şarkısı eşim Caner Çırak'a armağan olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say'a bir tanem not olarak 23.30 gibi arar mısın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Koğuşunda yapmakta olan Bekir Yiğit, bu şarkım her zaman ailesi için dimdik duran aslan babama gelsin, siz yanmayın şarkısı armağan olsun diyor Bekir Yiğit ve sevdikleri için geliyor.
1: Gelir de geçer babam, ağlama bu dertler, elbet biter babam, ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet, ben yandım sen yanma.

0: Tutku FM.
1: Astarova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde ve Astarova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Ahmet Kaya kotamız doldu sevgili dinleyiciler. Şu andan itibaren en az 1-1,5 saat, bu yüzden başka şarkılara yönelmenizi sizlerden rica ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan en değerlim kulüp için Diyarbakır Türküsü şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Parçanın artık gerçek sahibine ulaşması gerekiyor. Az kaldı bir tanem. Özgür günlerimizi kaldığımız yerden devam. Seni seviyorum. Tek zaafım diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: dizlerine döküldüm, ağlama Diyarbakır. Ey fırtınalı bayır.
1: İyi yayınlar, ben Bilgi Olgun. Başta Abir Koşun'da Aleyna Olgun, Suudi Nazlı Ateş'e Münevver Temiz'e ilk notifede selam olsun. Canınızı sıkmayın güzel kızlarım. Umudumuz her zaman Allah'tan. Aleyna, beni arar mısın acil kızım? Dakikan az biliyorum ama bir şey söylemem gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Tüm Abir Koşun'a selam olsun. Bilge Olgun'dan armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar. C8 Koşun'da yatmakta olan Ekrem Yıldız'a, A4 Koşun'da yatmakta olan sevgilim Kübra Altına Özgül'ün bizi kavuşturduğu bir gelecekte el ele olmak dileğiyle. Ve gözlerinden öpüyorum. Bir dünyasın, çok farklı bir dünyasın şarkısı. Ekrem Yıldız'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ekrem Yıldız. Ve sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Çok farklı bir dünyasın şarkımız var sırada. Sizler de bu şarkı istiyorsanız şayet mesajınızın başına, mesajınızın sonuna yazabilirsiniz. Bir kez de hatırlatmış olun. İyi yayınlar Karakas Erşim Resul Dal Bey. Hayatıma dokunduğun, bana sevgiyi, sabrı ve umudu öğrettiğin için teşekkür ederim. Mesafeler, zaman ve yaşananlar ne olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Bu şarkı Karakız'dan sana gelsin, iyi ki varsın şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. İyi yayınlar diliyorum. A30 Koşun'da yatmakta olan biricik sevgilim Ahmet İmran Tek Altına buradan çokça selam olsun. Kendine çok dikkat et, iyi bak. Seni çok seviyorum bir tanem. Gül Beyaz Gül şarkısını armağan ediyorum biricik sevgilim Ahmet İmran Tek Altına armağan olsun diyor. Harun ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyor Harun ve sevdikleri içine gelsin. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatan Emre Şuka, Yendiri, Meba ve Yusuf Dede'den Gittin Gideli şarkısı. Biricik dayımız Emre Şuka armağan olsun, seni çok özledik. Emre Şuka armağan olsun. Yendiri, Meba ve Yusuf Dededen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki güzel bir şarkımız sevgili dinleyiciler, sevenleriyle buluşturalım şarkımızı. Sonrasında mesajınıza kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Samsun Çocuk Kapalığı Cezaevi A16 koğuşunda yatmakta olan Efe Atmaca kardeşime, Enes Taşkın, İbrahim Akyüz, İsmail Yiğit kardeşlerime durak şarkısını iletmek istiyorum. Mithat Haliloğlu Ensar Yazıcı'dan Samsun Tekkeköy'den selamlar olsun diyor.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda mesajlarınıza yer vermeye. Tutku FM 105.0, canımın canı, Merve'm yollar uzasa da gönül sevdiğine hep yakındır. Aynı gökyüzüne bakanlar için mesafe yoktur. Bazı kalpler vardır, birbirinden uzak da olsa da hep yanındaymış gibi hissedersin. Yukosunun yanında değilsin ama her saniye aklım sende. Gel de şu kafamı biraz resitte artık. Bu parça Yukon'dan sana gelsin, merak etme iyiyim. Seni bir göreyim, Allah'ın izniyle daha iyi olacağım. Yukon kurban olsun sana, sen de bana, seni çok seviyorum. Merve Engin, keyifli dinlemeler, canımın içi şarkısı armağan olsun diyor.

Perşembe gecesinde beraberiz. Yayınlar A22, A12 koğuşundan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kader bile yaptığım Uğur Akın, Necmi Akkuş, Berkutay Vural'a, Oktay Sıtı, Burak Enes Kayaoğlu'na, Fatih Kobalas'a, Ufuk Güldaş'a, Muhammed Gümüş'e, Enes Emre Selçuk, Oğuzhan Çulha, Timuçin, Kalambara, Burak Şaban, Özşahin, Murat Çabuk, İbrahim Sizer, Japonday'ı. Bu parçam benden Uğur Akın ve Necmi Akkuş abilerimi de gelsin. Umudum var parçası diyor. A12 koğuşundan Hasan Baydar'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A16 koğuşunda yatmakta olan Efe Atmaca kardeşime, Enes Taşkın, İbrahim Akyüz, İsmail Yiğit kardeşlerime armağan ediyorum. Mithat Haliloğlu Ensar Yazıcı'dan, Samsun Tekeköy'den selamlar diyor.

İyi yayınlar, ben eşim Azar Göçer'e seslenmek istiyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Seninle ağlamayı, kimseyle gülmeye değişmem. Her an sen, hep sen, bizim şarkımızın sana armağan ediyorum. Dağlarına kar olurum yar. Parçası sana gelsin, az kaldı göz göze bakıp birlikte dinleyeceğimiz günlere inşallah 20 gün sonra kavuşacağız. Hazar Göçer, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor deneyeceğiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 22.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Selamünaleyküm, ben A20 koğuşundan Salih Mert Keskin Soy. Aleykümselam. Öncelikle aynı koğuşta kader bile yaptım. Avni Şahin, Uğurcan Şanlı, Gürkan Sah, Batuhan Say, Emre Eliboler, Mertcan İlhan, Arif Aslanoğlu, Emir Şahan, Ayvar, Alican Gümüş'e, diğer koğuşlarda yatmakta olan Yurdaer, Şeref Kayaoğlu, Taha Edis, Enes Çoruklu, Emre Şif ve diğer cezaevlerinde yatmakta olan abim, kanım, Fırat Keskinsoy ve gurbette yatan kardeşlerim, Kaan Durukan'a selam olsun. Benim için anlamlı bugünü anlamlı bir sözle bitirmek isterim. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Kafası yere bakanın celladı tepesinde bekler. Özlem Özdil'den Kelepçiler Sıkar Beni Gönlüm Dağlarda şarkısı tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyor. Salih Mert Keskinsoy'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar. C22 koğuşuna yatan Canberk Çatı'ya can yoldaşım. Sensiz geçen her gün biraz daha eksik. Bil ki kalbim seninle yolunu gözlüyorum. Allah'ın izniyle kavuşacağımız günler yakın. Seni çok seviyorum. Canberk Çatı'ya armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar abi koğuşundaki Münevver Temiz'e ablası Büşanur'dan. Canım kardeşim, bugün yaşadıklarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum ama şunu bilmeni istiyorum. Aldığın ceza ne olursa olsun sen benim gözümde hala aynı güzel kalpli, güçlü ve değerli kardeşimsin. Hayat bazen insanı hiç istemediği yerlere sürükleyebiliyor. Bugün karanlık gibi görünse de bugünler geçecek. Senin için üzülüyorum ama umudumu asla kaybetmiyorum. Ben dışarıda seni bekliyorum, seni seviyorum ve her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Sakın kendini yalnız hissetme. Her yeni gün seni özgürlüğüne ve sevdiklerine biraz daha yaklaştıracak. Gücünü kaybetme, başını dik tut. Sen bu zor günleri de aşacak kadar güçlü bir kadınsın. Seni çok seviyorum güzel kardeşim. Kalbim hep seninle. Can dostum şarkısı armağan olsun. Münevver Temiz'e ablası Büşanur'dan diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

Bismillah vertemize armağan oldu ablası Büşra Nur'dan ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Hiç endişe etmeyin, yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar. Aramızda duvarlar olabilir ama sana olan sevgimin önünde hiçbir engel yok. Her geçen gün seni daha çok özlüyor, daha çok düşünüyorum. Zor günler elbet geçecek ve bir gün yeniden yan yana geleceğiz. O zamana kadar güçlü ol. Umudunu kaybetmesini beklemek benim için bir yük değil. Sevgimin bir parçası, çünkü bazı insanlar her şeye rağmen sevilmeye ve beklemeye değer de sen de benim için öylesin, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Uzakların Öyküsü şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan diğer bir mesajımız, C8 koğuşunda yatan Berkcan Uysal'a, annesi Songül, babası Şenol Samet Soner, Yağmur İdil ve tüm sevenlerinden "Ses Verin Sesimi Dağlar Türküsü" armağan ediyorum. Girse de aramıza soğuk parmaklıklar, sevgimiz hep yan yana, umudumuz çok güçlü, sen ayakta durdukça biz de ayaktayız, nefes aldığımız sürece yıkılmak yok, seni çok seviyoruz. Berkcan Uysal'a armağan olsun diyorlar.

İyi yayınlar Ağa 14 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun. Ablasının bir tanesi, seni çok seviyorum. Ablasından Aslan kardeşi Alper Ustabaş'a armağan olsun bu parça diyor.

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden biraz daha hız vereceğiz sevgili dinleyiciler. An itibariyle iyi yayınlar. A30 koğuşundan Kemal Can Dindar. Buradan kader birliği yaptığım abim Hüseyin Kanlı, kardeşlerim Kaan Düzgün, Doğukan Kocaman'a, Can Parçam, Ramazan Öztürk, Emrullah İnce, Onur Payzi, Yusuf Güneşoğlu, İsmail Korat'a, Akın Aksoy, Haluk Yılmaz, Ege Efili. Selam olsun başka koğuşlarda yatmakta olan Can Altuntaş ve Serkan Koloğlu'na. Selam olsun toparlanmam lazım şarkısı abi Hüseyin Kanlı'ya ve Doğukan Kocaman'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar Ağam Koğuşu'ndan Ahmet Sait Baboğlu'na, duvarların ayıramadığı mesafelerin eskitemeyeceğisin. Hasretin ne kadar zor olduğunu bir ben bir de geceler bilir. Ama bil ki bu kalp sadece seninle çarpar. Asla vazgeçmem şarkısı armağan olsun diyor Ahmet Sait Baboğlu'na. İyi yayınlar, ben Hira Nur Doğan. Teşekkür ediyoruz. A4 koğuşunda yatmakta olan güzel gözlü ablam Zerda Doğan. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Aynı koğuşta yatan Gündoğ Çal, diğer koğuşlarda yatan Esen Uzun, Fatma Nur Öksüz. Sizleri çok seviyorum. Savunmasızım şarkısını armağan ediyorum diyor Hira Nur Doğan.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz. 22-29 saatlerimiz. Yener Samsun'a 6 koşunda yatan eşim canım, kanım, dünyam Fatih Demir için Dallarımı Kırdılar şarkısını istiyorum. Gücümüz yerinde oldukça her şeyin çaresi bulunur. Mevla bizi kulak ol namerde mahkum etmesin. Seni çok seviyorum, ruhumun yarısı diyerek mesajını sonlandırmış Fatih Demir'e armağan olsun diyor dinicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Miraç Çoruh, A7 koğuşuna yatmak olan dostum kardeşim, can yoldaşım. Haris Soydaş kardeşime selam olsun. Sabret son günler, Allah'ın izniyle kavuşacağız dışarılar. Sensiz olmuyor, tadı tuzu yok. Ve aynı koğuşta yatan Samet Yıldırım abi ve kardeşim Yaşar Can Kaplan'a çok çok selam olsun. Elbet bir gün özgürlüğün çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyor. Miraç Çoruh içinde geliyor.

İyi yayınlar Bilge Olgun, abir koğuşuna yatmakta olan güzel kızlarım Aleyna Olgun, İlk Nur Tibet, Münevver Temiz, Suudi Naz, Ateş, Neslihan Uzun, Ebru Kurt, Rabia Karadağ, Sedef Yörük ve tüm abir koğuşuna selam olsun. Canınızı sıkmayın güzel kızlarım. Umudumuz Allah'tan, sizleri çok seviyorum. Kardayım şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Olgun. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben A1 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun, A2 koğuşunda yatmakta olan Eda Büyükdağ'a, Tansu Kaplan'a selam olsun. Ümitsizlik şeytandan, umut etmek Allah'tandır canlarım, sizleri seviyorum. Canınızı sıkmayın, bugünlerde geçer. Dardayım şarkısı benden size armağan olsun diyor. Aleyna Olgun içinde geliyor ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Hayırlı yayınlar Tıpkı FM çalışanları. A1 koşundan Sedef Yörük, A2 koşunda bir duvar arkasında bulunan Tansu Kaplan'a selam ederim. T tipi çok küçük elbet bir gün karşılaşırız estetik güzelim. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Hüseyin Uğurlu'dan diyerek mesajını sonlandırmış. Sedef Yörük ve sevdikleri içinde geliyor.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak

0: günler geçmezdi, içime sancıldım.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa,

yanında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

22.41 saatlerimiz Perşembe gecesinde Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM'desiniz. Samsun Kapalı'da C27 koşunu yatmakta olan Ahmet Aslanoğlu, biz esersek mevsim değişir unutma Yunus Cenk kardeşin hep yanında, sen olmayınca sana ve yanındaki tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Aslanoğlu. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Metin Sağıroğlu, yanımda bulunan kardeşlerim Özcan Ak, Gökhan Kayaoğlu. Kulbette yatmakta olan kardeşlerim Berkay Ak, Ömer Faruk Şenik, Mustafa Kurt. Bu defa olmadı kardeşlerim, sıkmayın canınızı, illaki bir gün olacağız sizi oradan. Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz, dayanacağız ve daha güçlü olacağız, sabredeceğiz, sizi çok özledik. Bir tarafımız buruk, en kısa zamanda aramızda olmanızı temenni ediyoruz. Elbet bir gün kardeşlerim ve A20 koğuşuna abilerime, kardeşlerime selam edelim. Metin Sağıroğlu ve sevdikleri içinde gidiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Milaç Çoruh A11 koğuşunda kader bili yaptım. Aslan kardeşlerim Nazım Bilgin, Yusuf Miran Sayal, Görkem Efe Dirican, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik, Kanat Emircan, Özdemir Erdoğan, Kansız Servet Ağaç'a, Emir Şener, Engin Gökçemen'e, kardeşlerime selam olsun. Unutulmadınız hiçbir zamanda, en kısa zamanda elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle kalmayacak diyerek mesajını sonlandırıyor Milaç Çoruh.

Bazı insanlar uzak olsa da kalbe yakındır. Sen de benim için öylesin. Günler geçiyor, özlem büyüyor ama sana olan sevgim hiç azalmıyor. Bir gün kavuşacağımız umuduyla seni hep kalbimde taşıyorum, kurban oldum. Ben anlarım ki sensiz hayatımın tadı, tuzu yok. Az kaldı, kavuşacağız. Emrah Yağçın'dan Kübra Taş'a ihtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yağçın'dan. Daha var bu şarkı için. İyi yayınlar Ahmet Aslanoğlu'na. Seni çok seviyoruz Ahmet. Sevdiden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Ahmet Aslanoğlu'na gelsin diyor.

İyi yayınlar. A2 koğuşundan Tansu Kaplan, A4 koğuşunda Can Bağım, Eda Büyükdağ, C22 koğuşundan Can kardeşimiz Erdal Can Büyükdağ. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Sabretti güneş yeniden senin içinde doğsun diyor. Tansu Kaplan'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Kara kız bugün çok buruk içim. Seni çok seviyorum. Sesin olmadan, eksik nefesin olmadan yarım kalıyorum. İnsan en çok da sevdiğini sıralamayınca yoruluyormuş ama ne olursa olsun kalbim hala seninle atıyor. Her şey C5'te. Resul Dal Bey için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a, annesinden ve babasından armağan olsun.

0: aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A30 koğuşunda bulunan abilerim Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun abilerim. Ellerinden, kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Özgürlük yakındır, her zaman umutlu ve Allah'a emanet olun. Bu şarkım sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, biraz daha hız vereceğiz mesaj trafiğine ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. C7 Koç'ta olan Yusufhan Yamanoğlu'na, sevgilim seni çok özledim, ben senin varlığınla iyiyim, sen de çok iyi ol, bu zorlu günlerin sonunda mutlu olacağımız, hayallerimizi gerçekleştireceğimiz günler bizi bekliyor. Aramızdaki mesafeyi dualarınla dolduruyorum, hep kalbimde ve altımdasın, seni çok seviyorum, her şeyi beraber yoluna koyacağız, sabırla bekliyorum, senin için rahat olsun bir tanem, özledim senin şarkısı Yusufhan Yamanoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Kavaksiye tipi Kapalı'da yatmakta olan abim Caner Çırak. Resim seni çok özledik abim. Dik dur, az kaldı, kavuşacağız. Bu dar günlerimiz en kısa zamanda geçecek. Canına hiçbir şey sıkma. Biz hep senin yanındayız. Allah'ın izniyle az kaldı abim. Alaaddin Çırak, Taner Çırak. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Caner Çırak'tan. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Canımın canı Merve Engin, baktığım yerde olmasan da gözümün daldığı her köşesindesin. Bunu unutma, keşke özlediğim zaman sana sarılabileceğim kadar yakın olsan, seni, senin de beni özlediğin kadar özledim. Bugün seminer günüydü, oradan koruma gittim. Sen her daim kalbimdesin, bu parça senden yük ona gelsin. Benden de dostların Ayça, Tuğçe, Bacılar, Betül, Gönül, Kübra, Nilay, Sibel, Ebru ve Funda'ya armağan olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez ama inanıyorum ki güneş bize de doğacak. O gün geldiğinde ay bile güneşten daha parlak olacak bir gün mutlaka. Merve Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Arif Birikinci'nin güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı ve özledim seni diyor. Tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj trafiğin şu an yavaş yavaş sakinleşiyor. C7 ve C10 koğuşunda yatmakta olan Emre Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşlerime Onur Yıldırım'dan Karayazı parçası armağan ediyorum demiş. Daha önce yer vermiştik bu parçaya. Sayılı günler çabuk geçer, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım diyor Enes Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrıverdi'den.

damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrini batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

20.08 saatlerimiz Perşembe gecesinde ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Hemen Samev Gayrimenkul sponsorluğunda yayın Arkaba Kaçış Cezaevinden Altan Erdoğan, öncelikle abim Sefa Başarır, kardeşim Azar Başarır, Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Türkan Kabadayı, ayrıca Kavak Açış Cezaevinde kaderliliği yaptım abi kardeşlerim Türkan Macit, Enes Dedi, Erdeniz Başlaşa, Doğan Kaya, Soner Özden, Ömer Azim ve abim Ali Kademoğlu, ismini unuttum abi kardeşlerime selam olsun, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Bilsen şarkısı armağan olsun diyor Altan Erdoğan'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ağabeyim 8 koşunda yatan canımın içi Mustafa Angay. Bugün mektubun geldi hayatım, ben de sana gönderdim, iyiyim seni. Sen beni merak etme, seni çok seviyorum. Aramızda mesafeler olsa da sen her zaman gönlümün en güzel yerindesin.

İyi yayınlar. Ben Nuray Hanım, Bursa'dan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Samsun'da C2 koğuşunda olan can parçam oğlum İsmail Emre Yılmaz'a. Hüseyin İlk parçasını istiyorum. Yavrumun gözlerinden öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nuray Hanım Bursa'dan mesajını ulaştırmış.

İyi yayınlar. İnsan inandı ve umut ettiği sürece her yerde özgürdür. Samsun TTP kapalıda C20'de koşuna yatmakta olan Ahmet Aslanoğlu kardeşime, Aykut kardeşinden yalnız iyisi parçası gelsin, seviliyorsun kardeşim, Allah'a emanet ol diyor. Ahmet Aslanoğlu kardeşim için gelsin diyor.

son bir mesaj ekliyoruz. Bu şarkıya hemen şarkımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar, ben Bahar. Canım daha çok sevdiğim kardeşim Bicom ve Kader Birliği yaptığı arkadaşları, kardeşleri, abileri için armağan ediyorum. Bahar'dan armağan olsun diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun TTP Kapalı'da C27 koğuşuna yatan Ahmet Aslanoğlu abime ve A27 koğuşuna yatan amcamın oğlu Aslan kardeşim Gürkan Son Sesi Bildiğin Gibi Değil şarkısını armağan ediyorum. İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatımızdan. Kimi hiçbir iz bırakmaz ardından, kimi hafifçe okşar ruhumuzu, kimi de hüzün bırakır ardından. İnsanlar vardır, usulca sokulurlar içimizi, sonsuzcasına orada kalsın isteriz. Bazıları serap gibidir, yokluğunda hayalleridir gerçeğimiz. İnsanlar vardır, su gibi aziz, su gibi duru, konuştukça su olur, akarlar kalbimize, kan gibi, can gibi, canan gibi. İnsanlar vardır, ışığı sönmüş, yıldızlar gibi çaresizdirler, açtın mı kollarını, kalbini doldururlar ışığı. İnsanlar vardır, soğuk duvarlar misali, gülümsemenin sıcaklığını bilmezler, bilseler de sevmezler. İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatlarımızdan, kimi depremlerle gider, kimi fırtınalarla, ben kalanlardan yanayım. Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim. Sarılıp bırakmayanların sıcaklığını her zaman yanındayım. Her zaman aklımdasın Aslan abim, Aslan kardeşim. Kardeşiniz Gürkan Son Ses'ten armağan olsun diyor. Gürkan Son Ses için giriyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildi. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dile.

İyi yayınlar. A7 Koğuşu'ndan tahliye olan Alihan Coşkun. Öncelikle Samet Yıldırım abime beni kendi evimde gibi ağırladığı için sonsuz teşekkür ederim. Ve Fikarlı Öz abim Ahmet Coşkun ve Umut Öztürk abime sonsuz sevgilerimi iletirim. Bizi unutanlar bir daha hatırlamasınlar. Tek gerçek Samet Yıldırım Ağaç'ı her yerde yanımda sen olmayınca bu özel isteğim armağan olsun diyor. Alihan Coşkun ve sevdikleri için gidiyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. Gönülden arda rengine armağan olsun. Sabırla, zamanla inşallah. Bu şarkı arda rengine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar diliyorum. Samsun'da tatil yapmakta olan Can kardeşim Yaşar'a ve Biricik eşi Serap Hanım'a sıradaki en güzel şarkılarda armağan olsun diyerek mesajına son vermiş. Peki, sevenleriyle buluşturuyoruz.

İstanbul Gayrimenkul sponsorunda 23.30 yaptık saatlerimizi Perşembe gecesinde değerli dinleyiciler. Gönül ister ki tabii tüm şarkılara yer vermek ama bu mümkün olmuyor. Öncelik mesajınızın yayınlanması ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seni seviyoruz Zeki. Sen Ahmet Aslanoğlu'na armağan olsun hasretinle yandı gönlüm Hilal'den. Armağan olsun Ahmet Aslanoğlu'na diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Büşra. Kapalı yatan eşim Polat Bıçak için özelim şarkısını rica ediyorum. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağımız günleri hayal ediyorum sevgilim ve bilmeni istiyorum. Senin kimseye ihtiyacın yok. Ben sana her şey olurum. Allah'a emanet ol bir tanem. Kendine çok dikkat et. Seni seviyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler diyor ve Büşra'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, yayınlar A22 koğuşundan Rahman Korkmaz'a armağan olsun, Nevin Korkmaz'dan, Ozan Korkmaz'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Yukos'undan Merve Engin'e armağan olsun, iyi geceler notu ile tüm güzel şarkılar armağan olsun Merve Engin'e diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı yatmakta olan kardeşim Münevver Temiz'e, Aslan kardeşim, ablan her zaman yanında, arkanda koca dağın var senin, rahat ol, canını sakın sıkma, ne gerekiyorsa ablan yapacak, merak etme. Senin için canım feda olsun benim güzel temiz kalbim, ablan Burcu Temiz'den armağan olsun diyor. Mesajımıza geçiyoruz. Seni özlemek bazen kelimelerle anlatılacak gibi değil. Günler geçiyor ama içimdeki özlem azalmıyor. Sadece sabırla büyüyor. Zorlanıyorum ama şunu biliyorum. Sabır gerçekten değer verdiğin şeyler için beklemeyi göze alabilmekmiş. Ben de seni ne olursa olsun sabırla bekliyorum. Sen de sabret, geçecek bu günler, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun çat kapı parçası ve tüm güzel şarkılar diyor. Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bakalım bekleyen geciken mesajlarımız arasında. Samsun Kapalı'da bulunan Ahmet Aslanoğlu, Şevki Çağrı kardeşlerinden Savaşçı Kahvesi şarkısı armağan olsun. Umut her zaman var. Seni sevgili anıyoruz. Bu şarkı yüreğine dokunsun diyor.

Hasretin Eyağında Gönlüm güzel bir yorumda geride bıraktı sevgili dinleyiciler. Enes Yıldırım ve Muhammed Ali'ye tanı verdiği kardeşlerime Onur Yıldırım'dan armağan olsun. Sayılı günler çabuk geçer, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım diyor.

0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. A20'de olan eşim bırakacağını aslan aşkım. Bahardayız Ayşe, Fahrettin abinin, atanın, Bahar yengenin. Çok selam var sana. Bak herkes bir tek eksik. Bir tek eksik sensin diyor. Ömrüm inşallah yakında bu ayrılık bitecek. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyor. Eşim bırakacağını aslana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar Mustafa Ceylan'dan. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan Akkentli Maraz Ali'ye selam olsun, dostun hep seninle. Islak sokak şarkısı armağan olsun diyor Mustafa Ceylan'dan.

İyi yayınlar diliyorum ailesinden Arda Rengin'e armağan olsun. Sıradaki bütün güzel şarkılar Arda Rengin için gelsin diyor dinleyicimiz. Peki. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve Taner senin için de armağan olsun emeğine sağlık diyor. Rica ederiz. Diğer bir mesajımızı hemen aktarıyoruz. Hazar Göçer, elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Seni sevmek senden geçer. Bir gülüşün bin nasihat. Şimdilik Allah'a emanet oldum. Güzel şarkılar sana gelsin. Not Alime, Hazar Göçer'i çok seviyor diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar diliyorum. A18 koğuşunda yatan sevgili Mustafa Angay, yine yokluğun vurdu mektuplarını. Tek tek okuyorum. Sensizlik çok yoruyor beni. İstediğinde sesini duyamamak, seni görememek kalbime çok ağır geliyor. Çok özlüyorum sevdiğim, seni çok fazla özlüyorum. Yanımda ol diye dua ediyorum. Seni çok seviyorum. Benim seni görmem lazım. Şarkısı armağan olsun Mustafa Angay'a diyor.

0: Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı güzel şehirden kardeşim Zafer için tatil gecemizi sizin güzel şarkılarınız ile geçiriyoruz. İyi geceler diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Şarkımıza geçelim. Şu anda yavaş yavaş mesaj trafiği hafifliyor sevgili dinleyiciler. Birazdan daha fazla şarkıya yer verebileceğiz. Daha az konuşacağız.
1: Tutku FM, Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Saat 20.00'da başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, gayret ediyoruz. Mesajlarınızın tamamına yer vermek için özen gösteriyoruz. Ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Serdar Samsun. Kapalı'da bulunan can kardeşim Ahmet Aslanoğlu'na sesleniyorum. Her daim yanındayız kardeşim. Bu haset de elbet bir gün bitecek. Sabırlı ol. Güzel günler mutlaka gelecek. Gördün mü yıllar nasıl geçmiş? Parçası kardeşim Ahmet Aslanoğlu'na ve tüm koğuş arkadaşlarına da armağan ediyorum. Selam ve sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış. Serdar için geliyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A10 koğuşunda yatmakta olan Gençay Genç'e yareninden canım eşim yüzünü görmediğim, sesini duymadığım her gün ömrümden gidiyor ama sana olan sevgimden zerre eksilmiyor. Sen orada sabret, ben burada senin kokunu içime çekeceğim günlerin has hayaliyle yaşıyorum. Kalbimin diğer yarısı seni çok seviyorum, öpüyorum o ila gözlerinden. Kendine çok iyi bak. İhtiyacım var şarkısını sana armağan ediyorum. Gençay Genç'e yareninden armağan olsun diyor.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Leyla Ceylan Elbir'den Lütfücan Elbir'e armağan ediyorum. Tövbe şarkısı armağan olsun diyor Ceylan Elbir'den.

23.56 saatlerimiz Perşembe gecesinde Samev Gayrimenkul sponsorluğunda değerli dinleyiciler yayınımızı 12'den sonra bir 15 dakika daha uzatacağız. Sevdim. Bekleyen mesajlarımıza da yer vereceğiz. Çok ne olursa olsun aklımdasın, şartlar ne kadar zor olursa olsun seni yarı yolda bırakmam, sana gerçekten değer veriyorum. Bu sadece bir söz değil, duruşum da böyle. İyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de yanında olacağım. Yalnız değilsin, ben buradayım, ne olursa olsun kalbimdeki yerin değişmeyecek, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, ikimizin yerine parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: devam ediyor.
1: İyi yayınlar abi. Koğuşunda yatmakta olan Ektor Tibet ve Aleyna Olgun'a selamun aleyküm tabii ki. Koğuş arkadaşlarına da nasılsınız? Dayımın kızları, yalnız değilsiniz, bunu unutmayın. Bizler de siz iyi olursanız iyi oluruz. Rabbim en yakın zamanda sizleri sevdiklerinize bağışlasın. Bu parçam dayımın kızına gelsin. Aleyna Olgun'dan sevdiğine gelsin. Canım seni istiyor şarkısı armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da C27 koşuna yapmakta olan Ahmet Aslanoğlu'na abim unutma kader harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez sabret. Kader şarkısı sana gelsin iyi dinle elbet bir gün bu günleri beraber gülerek konuşacağız sabret Yunus Çenk Katırcı'dan armağan olsun diyor Yunus Çenk Katırcı için geliyor.

Hayat ikimizi farklı yerlerde tutuyor olabilir ama aklımda, kalbimin de yolu hep sana çıkıyor. Bazen

şimdi radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Rabbe emanet ol. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, canından can isteğimden ömür şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Emrah Yalçın için geliyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, gönül ister ki şarkıların tamamına yer vermek ama %80'e yaklaşık yer verebildik. Çünkü çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Mesajlarıyla programımıza dinleyerek renk katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ve geceye dair son mesajlarımıza geçiyoruz. İnsan inandığı ve umut ettiği sürece her yerde özgürdür. Samsun T-Tipi Kapalı'da C27 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Hasanoğlu kardeş.

0: Şimdi Aykut kardeşinden yalnız değilsin parçası gelsin. Seviliyorsun kardeşim, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırıyor. Ahmet Aslanoğlu'na armağan olsun diyor. Az sonra vedamız.
1: Tutku FM.

0: gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Her şey yolunuzca olsun.
1: Tutku FM.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası.

gülmesi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.